0: Ama diyor halleli. Ama diyor halleli. Hadi mama halleli.
1: Nimi rafa, uma hora ni 18 minutos e mara tia Moçambique. E goto ayo e male. Marilo vikela wachimene hana Eugenio Mario kumela he province yo ampula. Vanonto, hana Simone. Sharifu Vitor Salim.